0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: saat izlerdiğim.
1: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Hekhbultis ganqoba da kartulis tumarmas pinzloba. Telefoni 574-477-477.
0: Radio da

Radyo Dertimendis ekskluzivi. Vincecebs is Paulops. İpove. Radyo Dertimendis. 9-7-1 Radyo Dertimendis.